Kapattı kulağını, duymadı bizi. Sanki varoş değil sarayın kızı. Anan davşanıdı, baban da tazı. Ben köyüm diyorum, avrat Ankara. Bronşiti azar, astımı şişer. Tansiyonu fırlar, şekeri düşer. Ne olur köye gitsek sirke mi düşer? Ben köyüm diyorum, avrat Ankara. Gel köye gidelim, ömrümüz uzar. Vallahi billahi parasız mezar. Evin önünde bahçe ve pazar. Ben köyüm diyorum, avrat Ankara. Emeklilik yok be, ben bekleyemem. Palaya, partiye kardeş diyemem. Oranın türküsüne halay çekemem. Ben köyüm diyorum, avrat Ankara. Köyde şehri oldu, gel gidek işte. Maydanoz durur mu kaplama dişte? Sana çamur amma, bana yurt işte. Ben köyüm diyorum, avrat Ankara. Bize gitmez isek ananda durak. Tek sen usta ol, ben ise çırak. Vallahi ekme giderken tutarım yumak. Ben köyüm diyorum, avrat Ankara. Ojeni, rimelini köyde de alırım. Benim buralarda ağrıyor karnım. Tek anama salmazsan uzaktan görürüm. Ben köyüm diyorum, avrat Ankara. Bu avrat hocalar tüm örgütledi. Avrada uşağa gücüm yetmedi. Kulağını çeksem beş defa dedi. Ben köyüm diyorum, avrat Ankara. Şu soyha başının ağrısı bir düzelmedi. Bensiz gidersen deyha yol dedi. Ceketi elime ansızın verdi. Ben köyüm diyorum, avrat Ankara. Tövbe koy demem asla bir daha. Aylık 5 milyar ister nafaha. La gelinin borcu bitmedi daha. Ben köyüm diyorum, avrat Ankara. Şiddetli geçimsiz dertli dilekçe. Psikolojik baskı oldu gerekçe. Aerobikçi yok acı şahit deyince. Aydın da şaşırdı. Kal

Tamam ismini yar senin her sözünden gönül evim bir an oldu neredesin? Yüreğimde var ayrılık sızısı, bilmezler ki mutlu sanar kimisi. Bu çarpan kalbimin sensin ulan sensin yarısı. Gönül evim bir an oldu neredesin buyur hocam?

ben şu gönlüme zincir vurdular. Feryatlar içinde yalnız koydular.

Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

aşık olup çalan sazlarla, çoğu bile az söyleyen sözlerle. Koca Veysel gibi

Gök aynı yağmurun ta neleriyiz, paylaştıkça büyür bizim sevgimiz. Emdiğim süt gibi helal tertemiz, öptüm ellerimi Anadolu'nun memleketimi.

0: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 8 Eylül 2026 Salı sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini, sıcak gelişmeleri aktaracağız. Her zaman olduğu gibi Hürriyet.com.tr'den başlayarak diğer haber portallarımızdaki son dakika gelişmelerini yavaş yavaş sizlere aktaracağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Sosyal konut projelerine ilişkin tarih verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kiralık konutlar için başvuruların 14 Eylül'de başlayacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşmasından önemli satır başlarını biraz sonra sizlere aktaracağız. Lübnan'a gidelim. Lübnan'da Hizbullah'la bağlantılı Al-Manar kanalının muhabiri Ali Şabip, canlı yayında İsrail hava saldırısının hedefi olduğu Şabip, saldırıda yaralanmasının ardından hastaneye kaldırıldı. O görüntülere yer verilmiş. Düzce'nin Akçakoca ilçesi Alaplı yolunda bir tır, tarım aracı denilen patpatla çarpışarak yoldan çıktı. Kazada 4 kişinin hayatını kaybettiği aktarılıyor. İlk gelen bilgilere göre 8 kişinin yaralandığı, yaralıların hastaneye kaldırıldığı aktarılmış. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlatılan, feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ankara Adliyesi'ne gelerek şüpheli sıfatıyla ifade vermiş. Detayları yine programımız içerisinde sizlere aktaracağız. Kocaeli'nin Derince ilçesinde Ahbap Derneği deposunda bulunan çok sayıda yardım malzemesinin çürümeye ve kullanılamaz hale gelmeye bırakıldığı görüntülendi. Drone'la havadan görüntülenen depoda çadır, yatak, battaniye, uyku tulumu, bisiklet, elektrikli ısıtıcı ve tekerlekli sandalyelerinde aralarında bulunduğu malzemeler dikkat çekti deniliyor.

Evet, programımıza başladık. Sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermişti. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek ve onun oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek de dün adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Her iki isim de ifadeye çağrılmıştı değerli dinleyenler. Habertürk eski genel yayın yönetmeni Veys Ateş uyuşturucu davası kapsamında tutuklanmıştı ve mahkeme karşısına çıktı Ateş. Savunmasında uyuşturucu nedir bilmezdim, beni Veys Ateş başlattı şeklinde ifade veren Mehmet Akif Ersoy'la cezaevinde karşılaştığını ve Ersoy'un kendisinden özür dilediğini, bu şekilde ifade vermek zorunda kaldığını ve helallik istediğini söyledi. Ara kararını açıklayan mahkeme tutuklu sanık Veys Ateş'in tahliyesine karar verdi deniliyor. Ünlü oyuncu Serhat Kılıç, Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. 51 yaşında hayatını kaybeden Kılıç için düzenlenen veda törenine sanat dünyasından çok sayıda dostu ve meslektaşı katıldı. 30 yıllık arkadaşı olan Emre Karayel'in "30 yıl yetmedi Serhat, yetmedi kardeşim, hakkın varsa helal olsun" sözleri duygusal anlara neden oldu. Kılıç'ın anma geçişi sırasında babasının gözyaşları da törene damga vurdu. Allah'tan rahmet diliyoruz değerli dinleyenler. Ve yine bir sıcak gelişme, Antalya'nın Aksu ilçesinde dün öğle saatlerinde başlamıştı yangın ve rüzgarın hızıyla yayılan yangınla mücadele gece saatlerinde de sürdü. Havanın kararması sebebiyle hava desteği olmadan yapılan çalışmalar alevlerin kontrol altına alınma çalışmalarını güçleştirdi. Dün ilk etapta 3 uçak, 9 helikopter, 45 arazöz, 2 iş makinesi ve 270 personelle müdahale edilmişti yangına. Saatler süren çalışma sırasında yangının enerjisi bir türlü düşürülemedi çünkü bölgede ciddi, kuvvetli bir rüzgar söz konusuydu. Bakalım bu sabah saatlerinden itibaren yangın söndürülecek mi? O bölgeden detayları yine sizlere aktaracağız.

0: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
1: Sısla bomba bomba. Sısla bomba bomba. Şımarık. Şımarık.

0: Gündeme dair önemli haberleri aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle sosyal konut projesi kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal konut projelerine ilişkin tarih verdi. Cumhurbaşkanı kiralık konutlar için başvuruların 14 Eylül'de başlayacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşmasından kısa önemli satır başlarını sizlere aktaralım, sonrasında devam edeceğiz.
1: Bugün mütalaa ettiğimiz bir diğer konu kiralık konut projemizdir. Ev sahibi Türkiye diyerek yeni bir sosyal konut kampanyası başlatmış ve 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa etmek için kurallarımızı çekmiştik. İnşallah 2027 Mart itibariyle anahtarlarımızı teslim etmeye başlayacağız. Tabii bu proje kapsamında bir de kiralık konut projemizi açıklamıştık. İstanbul'da yapacağımız 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutu da vatandaşlarımızla buluşturacağız. Kiralık konutlarımızla ilgili başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz. İnşallah Ekim ayında ilk 1000 kiralık konutumuzu kurasını çekeceğiz. Evleri piyasa rayiçlerinin altında kira bedelleriyle vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız. Yarısı bizden kampanyasıyla İstanbul'daki riskli yapıların dönüşümünü hızlandırıyoruz.

0: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç paner bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimesgut, telefon 0501 140 6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 66 40, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 845 40 66, Sorgun Şubesi Sanayi Camii Yanı Esport AVM 6, telefon 0544 813 40 66, Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında, telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Efendim devam ediyoruz birinci sayfa programına. Radyonuzda El Nino'nun sonbahar boyunca daha da güçlenmesi beklendiği aktarıldı. Tahminler 2026-2027 El Nino'sunun son 80 yılı aşkın sürede kaydedilen en güçlü olaylardan biri olabileceğine işaret ediliyor. Detayları uzmanlar yorumlamış. Yine programımız esnasında önümüze geldikçe sizlere aktarmayı sürdüreceğiz bu tarz haberleri. Nepal'de meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1355'e yükseldiği belirtiliyor. Kayıp 4996 kişi için arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor. Sel sularının ve çamurun altında kalan bir evde mahsur kalan 60 yaşındaki bir kadının ise sağ olarak kurtarıldığı görüntülere yer verilmiş. Gerçekten bir mucize denilebilir. O görüntülere yer verilmiş değerli dinleyenler. Çorum'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde hakkında yakalama kararı bulunan 6 kişinin polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı haberi yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 9 Eylül'de bağımlılığa dur de yasa dışı bahis ve kumar bağımlılığıyla mücadele paneli düzenleyecek denilmiş. Antalyaspor alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Bülent Korkmaz'la karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıklamış. Trump'tan tartışma yaratan isim değişikliği deniliyor. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanda Göztepe'yi 4-2 mağlup etti deniliyor. Tanju Özcan baygınlık geçirdi. Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturması kapsamında haklarında dava açılan, aralarında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da bulunduğu 4'ü tutuklu 19 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması tamamlandı. Özcan savunma sırasında kısa süreli baygınlık geçirdi deniliyor.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerinde detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya değerli dinleyenler. Milli para yüzücümüz Defne Kurt Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 50 metre serbest S10 kategorisinde 27.45'lik derecesiyle şampiyon oldu denilmiş, tebrik ediyoruz. Kırıkkale'de işçi servisiyle bir otomobil çarpıştı deniliyor. Akçakoca Alaplı yolunda korkunç kaza, Alaplı yolunda bir tır tarım aracı denilen patpatla çarpıştı. Tır yoldan çıktı, yaşanan trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı deniliyor. Özgür Çelik'ten Üsküdar seçimi öncesi dikkat çeken iddia deniliyor. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Belediye Meclisi'nde bugün yapılacak başkan vekilliği seçimi öncesinde AK Parti'ye geçen 4 meclis üyesinin aileleri ve yakınlarıyla temas kurmamaları için İstanbul dışına götürüldüğünü öne sürdü. Çelik, şu anda nerede olduklarını biliyoruz. İstanbul'un dışında bir noktaya onları, sırf akrabaları onlarla temas kurmasın, sırf aileleri onlarla temas kurmasın diye götürmüşler ifadelerini kullanmış. Böyle bir iddiası var Özgür Çelik'in değerli dinleyenler. Tutuklu Üsküdar Belediye Başkanı Sidem Dedetaş yapılacak seçim öncesi yayımladığı mektupta, "Vazgeçenler sizin vicdanlarınızın ve bizim kalbimizin yüküne mahkumdur. Bizler kimsenin kefareti değiliz." ifadelerini kullanmış.

AK Parti'ye geçen belediye başkanına meclisinde sert tepki deniliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili ve Tuzla Belediye Meclis Üyesi Ülkü İnanlı, AK Parti'ye geçen Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'e partisinden ayrılmasının ardından katıldığı ilk Tuzla Belediye Meclisi toplantısında tepki gösterdi. İnanlı seçimden sadece 2 yıl 4 ay sonra belediye başkanı kendisine oy veren 84.094 seçmenin arkasını döndü ve seçim sırasında rekabet ettiği parti olan AK Parti saflarına katıldığı ifadelerini kullanmış. Yine detaylara yer verilmiş değerli dinleyenler. Veys Ateş ilk duruşmada tahliye edildi. Mehmet Akif Ersoy'dan uyuşturucu itirafı deniliyor. AK Partili isim seçim için tarih verdi, gerekçesini açıkladı denilmiş. Melik Gökçek'in oğlu ve gelini hakkında karar verildi. İfadeye çağrılmışlardı. Kendileri hakkında adli kontrol kararı verilmiş mahkemece değerli dinleyenler. Edirne Belediye Meclisi toplantısında AK Partili meclis üyesi Celal Demir ile yeni partili meclis üyesi Asım Uygunar arasında gerginlik yaşanmış. Bu haberin detayına çok fazla yer vermek istemiyorum. Mustafa Balbay o sözlerine açıklık getirdi. Her birinin ötekinden daha kötü olduğunu anlatıyorum denilmiş. Eski Fenerbahçeli'den Batrakov'a övgü deniliyor. Antalya'da orman yangını, çok sayıda ev tahliye edildi, bir ev tamamen yandı. Detaylara yer vereceğiz. Binali Yıldırım operasyonu duyunca harekete geçti denilmiş, çarpıcı kulis iddiası var. Bakan Murat Kurum tepki göstermişti. 26 katlı binanın müteahhiti Bakan Ersoy'la aynı masada deniliyor.

Evet, diğer haber başlıklarımıza göz atalım. Beşiktaş'ın İsrail ekibiyle oynayacağı maçın geri belli oldu deniliyor. UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek Beşiktaş'ın İsrail ekibi Hapoel Be'er Sheva ile kozlarını paylaşacağı maçın oynanacağı yerin belli olduğu iddia edildi. Karşılaşmanın stat ve şehri netlik kazandı deniliyor. Mücadelenin normal şartlarda Dolmabahçe'de oynanması planlanırken güvenlik gerekçesiyle bu ihtimal ortadan kalktı ve maçın Gürcistan'ın Batum kentine alındığı iddia edilmiş değerli dinleyenler. Etimesgut Belediyesi'nde uyuşturucu operasyonu deniliyor. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Etimesgut Belediyesi Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven'in uyuşturucu testinin pozitif çıktığı belirtiliyor. Sakaryaspor'da 5 futbolcu A takıma yükseltildi denilmiş. Ebola salgını deniliyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3095'e yükseldi denilmiş. Edirne Belediye Meclisi toplantısında meclis üyeleri arasında gerginlik ve arbede yaşandı deniliyor. İstanbul'un yaşam kalitesi en yüksek ve en düşük semtlerinin açıklandığı haberi var. Rize'nin yükseklerinde kar yağışı etkili oldu. Eylül'de kar yağdı Rize'nin yükseklerine denilmiş. Rusya'da da çığ felaketi yaşanıyor. Rusya'ya bağlı Kabardino, Balkarya Cumhuriyeti'nde bulunan Mizirgi Dağı'nda dün meydana gelen çığ felaketinde 11 dağcı hayatını kaybetti. 6 dağcının kaybolduğu ve bu dağcılara ulaşmak için arama kurtarma çalışmalarının başladığı aktarılmış.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri olarak 3 Eylül Perşembe gününden 6 Eylül Pazar akşamına kadar Yozgat Tarım Fuarı'nda bölge çiftçilerimizle buluşuyoruz. Ürünlerimizi yakından görüp detaylı bilgi almak ve çayımızı kahvemizi içip tarım makineleri hakkında sohbet etmek için Yozgat merkezde Kent Park Fuar alanındaki yerimize tüm çiftçi dostlarımızı bekleriz. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri iletişim 0539 458 51 72.
1: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
2: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
1: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
2: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
1: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
2: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 03 12 0536 715 88 77. Günal Tohum Eleme Baba Yağmur Köyü'nde hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25, 30, 40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim, Enes Günal, 0535 714 24 76, 0535 714 24 76. Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 11 53 0536 671 11 53.
0: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön Erkek Kuaförü ile yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön Erkek Kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 33 02 0531 850 3302. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

İçişleri Bakanlığı son 10 günde 71 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 2 ton 367 kilogram uyuşturucuyla 4 milyon 34 bin 459 hap ele geçirildiğini ve yakalanan 894 şüpheliden 424'ünün tutuklandığını duyurmuş yine bir operasyon haberiydi. Önemli operasyonlara imza atıyor İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, jandarma ve diğer kolluk kuvvetlerimiz. Tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz görevlerinde. Gerçekten Türkiye'de artık başa bela denilen uyuşturucu ve sentetik uyuşturuculara karşı mücadele eden güvenlik güçlerimize hayırlı mesailer diliyoruz değerli dinleyenler. Bakan Tekin'den yer değişikliği açıklaması, öğretmenlerimizin mazeret durumunu gözettik denilmiş. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin mazeret durumlarını dikkate alarak iller arası yer değişikliği sürecine ilişkin yeni duyurunun yayımlandığını açıkladı. Buna göre ön başvurular 9-14 Eylül, tercih başvuruları 16-17 Eylül tarihlerinde alınacak, atamalarsa 18 Eylül 2026'da yapılacak deniliyor. İstanbul Büyükçekmece'de 12 katlı binanın 7. katında yangın çıktı. Yangında mahsur kalan 3 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü denilmiş değerli dinleyenler. Ankara'da 2. başkan vekili seçimi gerçekleştirildi. CHP ve Yeni Parti'nin adayı kazandı deniliyor. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen ve 3'ü yurt dışında, biri kanser tedavisi gören ve 4'ü tutuklu olmak üzere bazı meclis üyelerinin katılmadığı seçimde CHP ve Yeni Parti'nin adayı Naki Demir 70 oy alarak 2. başkan vekili seçildi deniliyor. Kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi ve kullanılması suçlarına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 27 avukatla 4 sivil şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi denilmiş. Kırıkkale'de sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen bir otomobille bir işçi servisi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle işçi servisi devrildi. Kazada 13 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Düzce'de de tırla fındık işçilerini taşıyan tarım aracı çarpıştı. 4 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı haberi yer alıyor.

Evet, artık yavaş yavaş haber turumuzu bu bölümle noktalayacağız değerli dinleyenler. İspanya Başbakanı Sanchez'den AFD tepkisi aşırı sağ geleneksel sağın onayıyla yükseliyor denilmiş. MHP'nin 11 maddelik Türkiye'nin nüfus vizyonu raporu yayımlandı deniliyor. Almanya Türk toplumundan aşırı sağcı AFD tepkisi insanların güvenliği güvence altına alınmalı denilmiş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sosyal konut ve yarısı bizden açıklaması deniliyor. Yeni parti lideri Özgür Özel, Avrupa şampiyonu olan Amili Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı arayarak tebriklerini iletti denilmiş. Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı hakkında uyuşturucu soruşturması başlatıldı deniliyor. Ahmet Davutoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı. Ahmet Davutoğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında savcılığa verdiği ifadede soruşturmaya konu edilen Eylül 2021'de Bingöl'de yaptığı konuşmasının arkasında durduğunu beyan etti. Davutoğlu ifadesinde kamu kaynaklarının kullanımı, nepotizm, liyakatsizlik ve belirli zümrelere tanınan imtiyazlar konusunda o gün ne söylediysem bugün de o sözlerin faili, sahibi ve savunucusuyum dedi. Üstelik o konuşmada yaptığım tespitler aradan geçen zamanda yaşanan gelişmelerle güncelliğini korumakla kalmamış, acı tecrübelerle doğrulanmıştır ifadelerini kullanmış. Adana'da orman yangını, Kara İsağlı ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın kısmen kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtiliyor değerli dinleyenler. Arda Güler cezası nedeniyle Inter maçına çıkamayacak denilmiş. DEM Parti'nin MYK'sı belli oldu deniliyor. Şampiyonlar Ligi tarihinin rekorları denilmiş. Dursun Özbek'ten Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'na ziyaret deniliyor. Haber başlıklarıydı değerli dinleyenler.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

Programımızın son bölümüne geldik. Son bölümde her zaman olduğu gibi yurtta hava durumuna göz atacağız. Vedamızı gerçekleştireceğiz. Yapılan son tahminlere baktığımızda bugün ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinden itibaren Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilmekte. Kuvvetli yağış uyarısı ve kuvvetli rüzgar uyarısı yapılmış Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından değerli dinleyenler. 8 Eylül 2026 Salı sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın 9 Eylül Çarşamba sabahında haftanın tam ortasında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Sizleri de bekliyoruz efendim. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı makarnalık, ekmeklik buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906. Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı Güvencesi ile en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eco, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eco motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
4: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506-809-1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Cansever Mühendislik ve Müteahhitlik. Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534-514-61-0, 0534-514-61-0.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Cumhurbaşkanı Erdoğan 81 ilde inşa edilen 500 bin sosyal konut projesinde anahtar teslimlerinin 2027 Mart'ta başlayacağını açıkladı. İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konut için başvurular 14 Eylül'de başlayacak. Yozgat'ta 37 yaşındaki Ömer Keklikçi çocukluk hayranlığını 25 yıl boyunca Orhan Gencebay plağı, kaseti, CD'si ve film afişlerini toplayarak arşive dönüştürdü. Koleksiyonunu sergilemek için özel mekan oluşturdu. Yozgat Saraykent'te doğada yetişen dikenli kuşburnu kış hazırlıklarında vatandaşların mesaisini artırdı. Fatma Büyükata kuşburnusunu çay, marmelat ve acılı aş yapımında kullandıklarını, vitamin deposu olduğunu anlattı. Lübnan'da Hizbullah bağlantılı Almanar muhabiri Ali Şabib, İsrail hava saldırısında canlı yayında hedef alındı ve yaralandı. Saldırı Nebatiye çevresinde gerçekleşti, patlama kaydı alındı, Şabib hastaneye kaldırıldı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, FETÖ soruşturması kapsamında el konulan Sürat Sigorta ve Kaynak Kağıt şirketlerini satışa çıkardı. Sürat Sigorta için muhammen bedel 455 bin, Kaynak Kağıt için 150 milyon lira olarak belirlendi.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 47 kuruştan, gram altın ise 6896 lira 19 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Fenerbahçe yaz transfer döneminde Ayase Ueda için Feyenoord'a 25 milyon euro teklif etti. Ancak oyuncu Lille'ye transfer oldu mali zorunluluk nedeniyle. Galatasaray Başakşehir'i 3-2 yenerek yenilmezliğini sürdürürken spor yazarları maçı Osimhen'in sakatlık sonrası performansıyla değerlendirdi.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 19 derecedir. Sorgun'da bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 20 derece olarak bekleniyor. Sarıkaya'da bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 14 derece. Akdağ Madeninde bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 14 derece olarak tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi, lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: Günaydın, günaydın efendim. Bugün 8 Eylül 2026 günlerden salı, 09.05 Türkiye'nin saatleri. Kardeşim Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Bölgenin güçlü sesi, Yozgat'ın sesi Oğuz efendim burası. Bendeniz Nalan'la birliktesiniz. Başlıyoruz efendim, hoş geldiniz.
1: Ya.

0: Maşallah maşallah. Avrupa şampiyonluğuna ulaşan filenin sultanlarına toplam 70 milyon TL ödül dağıtılacakmış. Her sporcuya 112 cumhuriyet altını verilecek. Valla annelerine ak sütü gibi helal olsun. Filenin sultanları 112 cumhuriyet iyiymiş ya maşallah. Her birine. Evet görelim kimler burada. 0530 034 66 66 iletişim hattımız. Gönlümüzden geçen dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajımız aracılığıyla bize ulaştırabilir dinleyenlerimiz. Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Bu nedir ya bu 80'ler? Her tarafta insanlar bir uyandım. Bütün sosyal medya her yerde 1980 vatkalı yakalar, şey omuzlar, vatkalı omuzlar, bel üstü pantolonlar, kırçıllı kotlar. Efendime söyleyeyim aslan yelesi kesim saç modelleri. Herkes kendini 80. Ya bu şey öldü bizim Allah rahmet eylesin. Her gün plak öldükten sonra mı böyle oldu? Ne oldu? 80'ler dizisini de tanıyoruz biliyorsunuz. Allah gani beni rahmet eylesin. Zaman tüneline girdim sandım yani sabah sabah. Ne diyeyim bu insanların olmuyor. Bir de bizim gelin atmış bana benim fotoğrafımı. Ne kadar süzük çıkmışım. 80'lerde ben 1980 yılında ben 1 yaşındaymışım daha. O yıllarda yaşasaydım böyle görünecekmişim. İşin enteresan tarafı da anneme benziyorum ya. Evet görelim kimler burada. 0530 034 66 66 iletişim.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz FM. Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
2: Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.
3: Trafik yoğunluğundan, başlayan günün stresinden uzaklaştıran, yüksek doz sabah enerjisiyle güne başlamak isteyenlerin programı Şoför Nalan başlıyor.
0: Günaydın Adem Usta aramızda. Hayırlı sabahlar efendim. Günaydınlar. Herkese selamlar. Saygılar isteyim. Tüdanya'dan dur demediler dinleyicilere ve sizlere gelsin iyi yayınlar. Adem Usta aslında biz her gün 80'lere gidiyoruz. Arabesk dinlediğimiz bütün güzel şarkılar 1980'lerden çıkma. Tüdanya, Tüdanya. Nuray Çayralan'dan aramızda. Günaydın, günaydın Narancım. Ferdi Tayfur'dan ben sadece hatrını sormaya geldim. Parçasını çalarsan çok sevinirim. Teşekkür ederim canım demiş. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Atilla Almanya'dan buradan. Buyurun.

0: Oğuz Efem reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Same Deut Traktör ve Biçer Döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Same Deut Far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
1: Atasın Optik yenilenen yüzüyle Yozgat Nova'da AVM'de. Dünya markası güneş gözlükleri 749 TL'den başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik 7 günde iade, 30 günde değişim avantajıyla. Yaz bitmeden son fırsatları kaçırmayın.
2: Tısın gözünde, gözler üstünde.
3: Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni. Güvenli yapılar, sağlam temeller için doğru adres Katre İnşaat. Katre İnşaat. 2005 yılından bu yana Yozgat, Sorgun, Boğazlıyan, Sarıkaya ve çevresinde güvenli rekibi, deneyimli mühendis kadrosuyla hizmet vermekteyiz. Katre İnşaat olarak altyapı ve üst yapı projeleri, anahtar teslim inşaat, çatı ve cephe sistemleri, iç mekan uygulamaları, mekanik ve elektrik tesisatı, mimarlık, tadilat, renovasyon ve proje danışmanlığı alanlarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Detaylı bilgi ve iletişim için www.katreinşaat.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Güvenle yükselen yapıların adresi Katre İnşaat.
4: Değerli halkımız, kombi bakımı ciddiyet ister. Gerekli belgelere sahip olmayan, yetkisiz kişilere ucuz fiyata yaptıracağınız kombi bakımı size pahalıya mal olabilir. Gönel teknik olarak yetki belgemiz ve profesyonel ekibimizle ECA, Bosch, Wisman markaları başta olmak üzere her marka model kombi tamir ve bakımı, havalı, darbeli makinelerimizle profesyonel petek temizliği, sahih tesisat ve kalorifer tesisatı tamir işleriniz için bir telefon kadar yakınız. Gönel Teknik, Alperenler Caddesi, Bitrin Kafe Karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Gönel 0535 822 32 çift 0 0535 822 32 çift 0 Gönel Teknik, ek işimiz değil, tek işimiz.
5: Coşeroğlu İnşaat ve Tarım her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa, inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit Coşeroğlu'nda. Bir seri hafriyat ve nakliye işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlık kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşeroğlu'nda. Coşeroğlu İnşaat ve Tarım. Fikret Coşar ve Oğulları. Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0544 772 1595 0544 772 1595.
6: Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar. Kamyon, tır, kepçe, traktör ve biçer döverleriniz için klima servis aracımızla olduğunuz yerde hizmet veriyoruz. Tavan kliması, Webosta, klima gazı dolumu, marş ve şarj tamiri, oto elektrik tadilatı, kalorifer temizliği, far iç dış temizlik, klima yedek parça, klima, kompresör ve oto aksesuarları adını aradığınız her şey. Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar. Harun, Baki ve Dursun Arslan. Adres: Sanayi Sitesi Orta Göbek, numara 30, Sorgun. İletişim: 0554 529 45 61. 0554 529 45 61.
7: Reklamları dinlediniz.

yatak, baza başlık çeşitleri, evlerimize hava katacak birbirinden şık halı ve kesme halı yolluk çeşitleri, her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri, evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri, PR kardin, yemek takımlar, çelik setler, kahvaltı setleri, çayın setleri, daha neler. Kardeşim, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak, Akdağ Madeni'nde hizmetinizde evlenecekler, evini yenileyecekler, çeyize ihtiyacı olan gençler, çıkın çıkın gelin. Atilla Almanya'dan aramızda dedik, hayırlı sabahlar Gülgül'den, sabah olmadan çalarsan sevinirim, çalarsanız sevinirim. Sizlere de başarılar dilerim demiş, teşekkürler. Zabit Avusturya'dan aramızda, günaydın abla, günaydın Zabit, hoş geldin. Görüyorum. İnsanların sinirleri bozuk gerçekten.

Gözlerimde senin gözlerin kaldı. Ya ne güzel bir şarkıydı sabah sabah. Devam ediyor birlikteliğim ustamızıyla. Maşallah maşallah. Mekanlarımıza konuk olsun. Sevgili İsmail YK yorumu. Evet, Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla buradayız. Perdecim, Oni ve Halı Evi Akdağ Madeni Instagram sayfalarımızdan bizleri ziyaret edebilir. Kampanyalarımızı, ürünlerimizi buradan yakında

0: taşın sanata dönüştüğü adres Doğan Mermer ve Granit. Mermer mezar, granit mezar, basamak, küpeşte mermeri, mutfak tezgahı ve binalarınız için anahtar teslimi tüm mermer, granit işleriniz bize emanet. Ayrıca kampanyamız devam ediyor. 5 santimlik mermerden mezar yaptırana 10.000 TL değerinde 3D rölyef işleme ücretsiz. 3 santimlik mermerden mezar yaptırana 5.000 TL değerinde 2D boyutlu işleme ücretsiz. Ucuz işi pahalıya yaptırmayın. Kaliteli işi biz ucuza yapalım. Doğan Mermer ve Granit. Sarıkaya'da mermerde yükselen değer. Atasanayi sitesi B blok No 1 Sarıkaya. Erdinç Dursun. 0539 671 1510. Ahmet Emin Dursun. 0539 304 80 96.
1: Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.
2: Güne merhaba dediğimiz saatlerde acımızı, neşemizi, kederimizi, sevincimizi şarkılarla paylaştığımız Şoför Nalan devam ediyor.
0: Evet, görelim kimler burada dedik. Zabit istek yazmamışsın. 0530 034 66 66 isteklerimiz için arkadaşlar. Evet kardeşim. De yok yok, tül perde, zebra, stor perde, ahşap ve metal jölizler, şöyle setleri, nevresim takımları, yatak örtüleri, pike takımları, sandalye çeşitleri, zigon sehpalar, bahçe mobilyaları, salıncaklar, rattan masalar, tefal ürünleri, karçer, buharlı temizlik makineleri, fakir ve simfer elektrikli ev aletleri, Akdağ Madeni Bayi, Perdecim Alışveriş Merkezi'nde airfreyler, hamur yoğurma makineleri, mutfak şefleri, çay, filtre kahve, Türk kahve makineleri, blenderlar, mutfak robotları, elektrikli süpürgeler, dikey süpürgeler, tost makineleri, mikrodalgalar, elektrikli ihtiyacınız ne varsa Perdecim Alışveriş Merkezi'nde.
3: Dün gençti, bugün erken, yarın çok uzak.

Mecnun varlık yine yollarda. Yolumuz bahtımız açık olsun. Bulutlar valla alçalmış ve kararmış. Yağmur mu geliyordur nedir? Berekettir yağsın. Mecnun varlık hayırlı yolculuklar. Yolumuz bahtınız açık olsun. Hasbek köyünden selamlar var. Sıradaki parça çalışanlar için gelsin, iyi yayınlar. Ne yapıyorsun tarlada Davut? Davut Dayılı köyünden aramızda. Önde giden ne? Dur bakayım, önde bir şey gidiyor. Ne yapıyorsunuz siz? Tarla mı sürüyorsunuz? Öndeki de traktör galiba. Hasbek köyüne selamlar olsun. Yolunuz bahtınız açık olsun. Aydın, günaydın ablacığım. Ben Bayan Cin. Vay vay vay, Gurbet Cin, hoş geldin. Çalışıyorum ama kulağım sizde. Rica etsem Zerda, yarim çalar mısın? Eylül gözlüm Cinova gelsin diyor. Teşekkür ederim şimdiden. Hayırlı günler diliyorum. Hayırlı günler olsun güzel kızım. Hoş geldin.

günaydın ablacığım, günaydın Nuray'ım. Sorgun'dan Nuray aramızda, senden Hakan Taşıyan'dan sensiz iki gün parçasını istiyorum, teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim, ben teşekkür ederim şekerim, hoş geldin. Önce bir taş duvarlar yapalım, kıraç mekanlarımıza konuk olacak. Sevgili Gurbet'in seçimiyle dinleyeceğiz. İbrahim Berk Fahralı Köyçayır alandan aramızda, hoş geldiniz. Sobe Çimenli dayım Seyfettin Doğan'a bir parça isteyebilir miyim? Kolay gelsin. İyi yayın.

basmalı maaşlara tahammülüm yok artık. Ya beni adam gibisi ya da çek git yürüme. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmek. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benimle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmak niyetim. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok.

0: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8 A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
1: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 6638 Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
0: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.
1: Düne merhaba dediğimiz saatlerde acımızı, neşemizi, kederimizi, sevincimizi şarkılarla paylaştığımız Şoför Nalan devam ediyor.

0: bir alnından çaktılar.
1: Tamamdır efendim. Ben bir deli çocuk.
0: Hulusi abi hoş geldin. Günaydın, günaydın. Neresi burası böyle, ne güzel. Muhteşem bir klip olmuş. Sarıkaya'da Hulusi abi Türkiye'de tatilin tadını çıkarıyor. Piyasa yapıyor. 30-30 gidiyoruz. 30 yok, 25-25. Yolun açık olsun. Bulutlar muhteşem görünüyor. Ne güzel bir yer burası. Neresi Hulusi abi burası? Kıraç, taş duvarlar parçası. Konuşmamışsın Hulusi abi. Sonuna kadar dinledim. Çok teşekkür ederiz. Yolunuz, bahtınız her daim radyonuz gibi açık olsun efendim. Hoş geldiniz.
2: Halılar burada.
3: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
2: Kesmeye olduk mu lazım? Ölçünü getir, istediğin kadar kestir.
3: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
2: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
3: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
2: Perdeciğim AVM Akdağ Madeninde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta.
3: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
4: Perdeciğim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.
0: Evet, Perdeciğim Alışveriş Merkezi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Uğur Heybeli aramızda. Isparta Senirkent'ten günaydınlar. Banu'dan Unutulur isimli şarkısı isteğimizdir Nalan Hanım. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz, böyle nostaljik şarkıları bize hatırlatıyorsunuz. Banu Kırbağ diyor. Unutulur.

0: sabahlar Nane Hanım. Ben Sorgunlar Hüseyin Müslüm Gürses'ten Can İşte Canan hani parçasını çalar mısınız? Bu parça başta sizlere. Ve tüm Sorgun Belediyesi çalışanların armağanı olsun demiş. Kolaylıklar diliyorum tüm belediye ekiplerimize. Hülya Hanım Sorgun'dan aramızda, selamlar sizden. Bergen'den elimde duran fotoğrafın parçasını rica ediyorum. Bu parça benden değer verdiğim Fransa'da olan Sema Nur'a gelsin. Bu parçayı çok seviyordu. Ve tüm Oğuz FM dinleyicilerine gelsin. Sağlıkla kalın demiş. Ne arabesk şarkılar seçtiniz bugün. Ne güzel. Muammer Tatlı. Sorgun'dan burada. Ferdi Baba'dan Deli Aşk. Mümkünse Muammer Tatlı'dan selamlar. Kolay gelsin. Bergen'den sonra dinleyebiliriz. Hulusi abi yazmış. Hulusi Akar. Oğlu Sarıkaya'da dedik ama nerede olduğu belli olmuyor onun. Çok şükürler olsun. Böyle işler seve seve yapılır Nale Hanım diyor. Ne iş yapıyoruz?
1: Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar, hayırlı programlar. Güzel yayınlar olsun. Nalan Hanım.
0: Aleyküm selam.
1: İzmir tadını çıkarıyor değil mi? Bak İzmir tadını nasıl çıkarıyor ha? Göstereyim de seyircilere göster bak bakayım. Nasıl İzmir tadını çıkarıyor musun?
0: Eyvah. İş var. İş var evde. Tadilat var. Allah. Matkap çalışıyor sabahın köründe. Kapıları değiştir Hulusi abi. Kapıları değiştir. Amerikan yapalım bunları. Bu kapıları Amerikan yap. Eva banyoyu yaptırıyor galiba. Ay her yeri kırmışlar. Her yeri dökmüşler. Çullar sermişler yerlere. Boyalar, badanalar. Abi oturmuyor bile.
1: Oranlar güzel aylarım olsun. İstihar gelincik de Kamil'e bal oldun olsun bugün her gün sabah sabah. Arabamı da ne yaptığına görüyorsun değil mi? Yapılıyor, yapılıyor Allah aşkına, bir şey yok, sorun yok. Kamil'e bal oldun olsun. Kalktı kısmetimiz Kırıkkale'den. Bütün özel dinleyicilere gelsin. Sizi sevenlere gelsin, özellikle Anar Hanım'a gelsin. Nasıl Hülüz abinizin yapıyor gördün değil mi? Özellikle sana yolluyorum bunu. İzle inşallah.
0: Şimdi öyle söyledim ama ben Hulusi abi şey için söyledim. 25-25 gidiyorsun. Çıkmışsın artık, parça almaya mı gittin? Boya almaya mı gittin? 25-25, 30-30 gidince piyasa yapıyorsun sandım. Ne yaptınız yine öyle ya? Her sene bir şey, her sene bir şey. Gelip rahatla oturamıyorsun. Şimdi yapacaksın, işler bitecek, temiz temiz olacak, gideceksin. Sen gelene kadar modası geçecek. Ya bitirin de şu gurbeti, gelin artık da bir şuranın keyfini sürün ya.

0: Oğuz FM reklam. Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya, iletişim Muhammed Çınar 0541 853 66 40 0541 853 66 40
1: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgililer ellerine.
2: Atasın Optik yenilenen yüzüyle Yozgat Nova'da AVM'de. Dünya markası güneş gözlükleri 749 TL'den başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik 7 günde iade, 30 günde değişim avantajıyla. Yaz bitmeden son fırsatları kaçırmayın.
3: Tısın gözünde, gözler üstünde.
4: Yıldızı Moto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eko EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızı Moto, Atasanay sitesi, A2 blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 44 33 0538 311 44 33.
5: Vizyon Cephe alüminyum sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembe ailemizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe alüminyum sistemleri, Atasanayi sitesi D blok numara 14 Sarıkaya Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 54 48.
4: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
0: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
4: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Perdeciğim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan...

Evet, elimde duran fotoğrafın yine güzel bir istek parçamız var sırada. İlk bölümde nihayetlendiriyoruz bu parçayla birlikte. Hülya aramızda, Sorgun'dan hoş geldiniz. Eğer zamanınız varsa diyor, Emrah'tan Neyliğin parçasını istiyorum. Bu parça kendime gelsin. İyi yayınlar, teşekkürler. Biz teşekkür ederiz, ne demek. Elimde duran fotoğrafında Bergen, ilk bölümün son şarkısı Ferdicim Alışveriş Merkezi katkılarıyla mekanlarımıza konuk oluyor. Ferdicim Oni ve Halı ve Akdamadini Instagram sayfalarımızda bizleri takip edebilir, anlık gelişmelerden, anlık kampanyalardan haberdar olabilirsiniz.

0: Evet, 10.36 Türkiye'nin saatleri sevgili dostlar. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam ediyor. Programımızın ikinci bölümünde sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla huzurlarınızdayız. İkinci bölümün ilk şarkısı Kamil Abalıoğlu yorumuyla mekanlarımıza konuk olacak ama öncesinde çok minik bir aram var.
1: Konçak Metal, metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek I, köşe bent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580. Ümit Çakır 0537 679 7496.
2: Sigortacım Murat Yıkılmaz şoför nalanı sunar.

0: Emanet değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacı Murat Yıkılmaz yanımızda, evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajenteliğiyle sizlere en uygun sigorta hizmetini sunuyor sigortacı Murat Yıkılmaz. 0543 772 1026'dan bizlerle iletişime geçebilir, ayrıntılı bilgi alabilir dinleyenlerimiz. Sarıkaya bizlerle programa dahil dostlarımızdan Beytullah. Hoş geldin Beytullah.
1: İyi günler Oğuz Efem, yollar sizin de çok keyifli.
0: Yolunuz açık olsun.
1: Zara'dan bir parça çalar mısınız? Sarıkaya'dan Beytullah ben herhangi bir parça olur. Bu parçayı arkadaşım Ramazan ve Mustafa, Talas Ben, Can Balkon ve de diğer arkadaşım Aydın Öztürk'e armağan ediyorum.
0: Peki.
1: Size, bana ve de tüm dinleyenlere gelsin.
0: Çok teşekkür ederim. Yolunuz bahtınız, radyomuz gibi her daim açık olsun. Yaparız tabii ki. Zara'dan güzel bir parça, Küçük Emrah'tan sonra dinleyelim. Yalnız İbrahim Tat, pardon, Ferdi Tayfur'umuz var bir de. Ferdi Baba'dan bir Deli Aşk yapalım, sonra yapalım. Beytullah Bey. MST Mustafa Sorgun'dan aramızda. Sorgun'dan MST Kılıç Koltuk Baza'dan selamlar olsun. Sizden etkinden her şeyimsin şarkısını istiyorum size ve tüm dinleyenlere armağan olsun rastgele. Eyvallah, hoş geldiniz. Hülya da bir klip çekmiş galiba, bakayım. Çok güzel olmuş, eline sağlık. Mutfak tezgahındayım yine. Şu robotların yanına koyuyorsunuz beni. Islanacağım oralardan. Şasi yapacağım.

0: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.
1: Güne merhaba dediğimiz saatlerde acımızı, neşemizi, kederimizi, sevincimizi şarkılarla paylaştığımız Şoför Nalan devam ediyor.

0: yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları,

0: 444-347-6066-0507-21-06.
1: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımızda başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
0: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve

0: Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
1: Reklamları dinlediniz.

0: günaydın Salim Kizir aramıza. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar Nalan Hanım. Hayırlı sabahlar olsun. Ben Çökerek'ten Salim Kizir. Oğuz Yılmaz'dan Gurbet Yolu çalar mısın? Bu parça Akın Beton'un tüm miksercilerine ve tır şoförlerine armağan olsun. Olsun efendim.
1: Çok seviyorum seni, ölüyorum yine.
0: Etkin her şeyimsin. Sözümüz vardı, onu gönderelim. Oğuz Yılmaz'ı listeye alalım. Zabit Avusturya'dan, Ferdi Tayfur'dan. Yıldızlar da kayar. İtinayla rica edebilir miyim size ve tüm Oğuz FM dinleyicilerine gelsin. İyi çalışmalar diliyorum. Zabit Kaygısız, hoş geldiniz.

0: Oğuz Efem reklam.
1: Petrol ofisi kalitesiyle Gözhan Petrol'de nakit alımlarda %6 indirimi kaçırmayın. Ayrıca 2000 TL'lik yakıt alımlarında 220 TL, 2500 TL'lik yakıt alımlarında 400 TL, 5000 TL'lik yakıt alımlarında 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Euro dizel, benzin ve otogazda en kaliteli yakıtı en uygun fiyata siz değerli hemşehrilerimize sunmaya devam ediyoruz. Minibüsçüler, ticari taksiler, kamyoncular ve çiftçilerimiz ucuz yakıtı ucuza değil, kaliteli yakıtı Gözhan Petrol'den ucuza alın. Hem aracınızın performansı artsın hem de daha uzun mesafe yapın. Sarıkaya Petrol Ofisi Gözhan Petrol. İstasyonumuz içerisinde modern Atlas Kafe restoranımız, oto yıkamamız, oto lastik, marketimiz ve marketimizde Çibo kahvemiz ve güler yüzlü personelimizle Sarıkaya'da 24 saat açığız. Adres Boğazlayan yolu 3. kilometre Sarıkaya.
2: Evlerinize ve mekanlarınıza konfor, estetik ve güven katıyoruz. Talas Pen Cam Balkon, 20 yıllık tecrübeli ekibiyle Sarıkaya'da hizmetinizde. Pergola, tente sistemleri, zip ve plise termal perde, ısı camlı kollu cam balkon, giyotin cam, kış bahçesi, otomatik kepenk, panjur, garaj kapısı, çelik kapı, alüminyum ve PVC doğrama, sineklik, duşakabin, ters tavan ve duvar üstü lazer korkuluk işlerinizde uzman dokunuşlar. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Talas Pen Cam Balkon, Ramazan ve Mustafa Talas. Adres: Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim: 0542 742 5795. 0542 742 5795. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü'nde hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim: Enes Günal, 0535 714 24 76 0535 714 24 76.
1: Bölgenin en büyük av, balık ve kamp malzemeleri mağazası Güray Av Bayi'nde dev kampanya başladı. Dev kampanya başladı. Yerli ve ithal av tüfekleri, av fişekleri, kuru sıkı ses tabancaları ve havalı tüfekler, kara ve balık avcılığı kıyafetleri, olta kamışları, makineler ve canlı cansız zengin yem çeşitleri. Ayrıca kamp sandalyeleri, masalar, ocaklar, çakı, bıçak ve tüm kamp ekipmanları uygun fiyatla satışta. Yıllardır güvendiğiniz kalite şimdi görülmemiş fiyatlarla. Tüm stoklarımızı maliyetine satıyor ve kapatıyoruz. Bölgenin en uygun fiyatlarını kaçırmayın. Güray Avbayi, Bahçeli Evler Mahallesi, İhsan Ünsal Sokak, No 2 Taksimce, Sorgun. İletişim: 0544 445 37 62.
2: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri, Çekerek ve Bölge Halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

0: veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
1: Boğazlayan'da 50 yıl aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya, şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asraşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri Yücel Beyaz Eşya Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan Şubesi.
0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Cengiz Otomotiv Yedek Parça ve Yağ Değişim Servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır. 0541 579 35 27. Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha yazır. 0544 740 63 37. Ata Sanayi Sitesi, Sarıkaya, Yozgat.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Sigortacım Murat Yıkılmaz şoför narlığını sunar.

ardından divane dediler bana. Aşkınla yaşadım, güldüler bana. Hasretini içtim, içtim ben kana kana. Sonra isyan ettim, sonra isyan ettim gurbet yoluna.

0: Selamlar. Omuz Efem Ankara Mamak'tan iyi yayınlar dilerim. Nur bizlerle programa dahil dostlarımızdan. Canımdan öte canım Halit Tümtürk için.
1: Haydi yollar.
0: Seyfi Doğan Aydan Mıhlarım parçasını rica ediyorum. Senin dik duruşun benim buradaki gücüm Dayıko. Allah sabrını arttırsın. Seni çok seviyorum canımın içi mesajıyla. Armağan etmiş. Aldım listeye parçanızı. Vallahi göndereceğim. Salim Kizir. Hülya. Sorgun'dan bizlerle. Ferdi Tayfur'dan gönül yorgunu çalar mısın demiş. Bu parça hastanemizin yakışıklı karizma yüzü. Ali Akın Bey'e armağan olsun. Ne oynadım bu sabah, ne oynadım arkadaş ya. Evet, mıhlarım radyolarımızda. Hülya Hanım Sorgun'dan bizlerle. Murat Kekili'den Salına Salına parçasını istiyorum zamanımız varsa eğer. Bu parçayı ben de şu anda tüm Oğuz FM dinleyenler için armağan ediyorum. Saat yaklaştı ama akşama isterim olmazsa bu parçayı demiş. Yetişir ya daha erken. Bakalım bekleyelim.

0: Thomas Schopenhauer'ın sunar.
1: Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislikten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultra lüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultra lüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası Yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
2: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

Dermansız, dermansız derde tutul, sev de sen de unutul, gel bende bul çareyi, Tanrım sana da versin karşılıksız sevgiyi. Sen de çek bu çileyi. Bugünlük de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Artık yavaş yavaş aranızdan ayrılacağız. Yarın, pardon, akşam saat 18'i gösterdiğinde saatler 18-21 kuşağında yeniden görüşebilmek, buluşabilmek dileğiyle efendim. Şimdilik hoşça kalın.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde taç, öz dilek, hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906.
2: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94. 0532 593 98 94 İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
3: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
4: Akdağ Madeninin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesi.

0: Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549-502-0066, 0539-823-4599.
1: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede, dinlemede kal.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
2: Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni.
1: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302 0531 850 3302. Başkent Road Balance ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu road ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balance ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
3: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 66 40, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 845 40 66, Sorgun Şubesi Sanayi Camii Yanı Esport AVM 6, telefon 0544 813 40 66, Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında, telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
0: Reklamları dinlediniz.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
0: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 6638, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

0: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.
1: Akta Oğuz FM. Tutuk karalardayım. Sırtını dönmüş yazılar turalardayım. Bir gün olsun kaderime isyan etmedim.

0: olmaz. Reçetesi sende olan yaralardayım.
1: Hiçbir radyoda duymadığın türküler. Bozlaklar birazdan senin için burada. Oğuz Efendi.

0: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
1: Vay aklıma kimler için ağlamadım ki, kimler için yüreğimi dağlamadım ki, hepsi boşmuş, hepsi

0: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906
1: Atasın Optik yenilenen yüzüyle Yozgat Nova'da AVM'de. Dünya markası güneş gözlükleri 749 TL'den başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik 7 günde iade, 30 günde değişim avantajıyla. Yaz bitmeden son fırsatları kaçırmayın.
2: Atasın gözünde, gözler üstünde.
0: Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
3: Nerede mi? Tabii ki Perdecim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
3: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
3: Perdecim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeci AVM Akdağ Madeninde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta.
3: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
0: Günal Tohum Eleme Baba Yağmur Köyü'nde hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim, Enes Günal, 0535 714 24 76, 0535 714 24 76. Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje. 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
4: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, İlçe Emniyet Karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat'ta 5 çocuk babası Bilal Tümtürk babasından öğrendiği geleneksel çalgı süpürge yapımını sürdürüyor. Karamuk çalıları toplayarak iple bağlayıp ağaç sapıyla süpürgeyi tamamlıyor ve pazarda satıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 81 ilde başlatılacak 500 bin sosyal konut projesi anahtar teslimlerinin 2027 Mart'ta başlayacağını açıkladı. İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konut başvuruları 14 Eylül'de alınmaya başlanacak. Yozgat'ta yaşayan Ömer Keklikçi, çocuklukta başladığı Orhan Gencebay hayranlığını 25 yılda arşive dönüştürdü. Koleksiyonda plak, kaset, film afişleri ve 1970'lere ait dergiler yer alıyor, arşivini özel mekanda sergiliyor. Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın güney vilayetlerine saldırılarında 73 sivil yaralandı. Çatışmalar Taiz, Hudeyde, Marib gibi stratejik bölgelere yayılarak sivil ve askeri hedefleri vurdu, göç dalgası oluştu. Avcılar'da iki grup Reşit Paşa Caddesi'nde tartışmanın büyümesiyle tekmeli yumruklu kavgaya tutuştu. 8 kişi saldırırken bazıları restorana ait sandalyeleri kullanarak karşı tarafa vurdu. Kavga çevre müdahalesiyle son buldu.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 47 kuruştan, gram altınsa 6840

0: yüksek sıcaklık 14 derece olacak. Akdağ Madeni'nde bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 14 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevrenizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
1: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimesgut, telefon 0501-140-6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532-489-6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543-805-4066, Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6, telefon 0544-813-4066, Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında, telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066, 0507 079 2106.
1: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saçmetal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Başkent Road Balans ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu road ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 75 93, 0533 359 75 93.
0: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve

0: Danışmanlığı. Adres: Ayısavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 66 38, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

Oh Fulano Ufkun Bet. Sana geldiğimizde bir değil bin bir umutlarımız vardı, hayallerimiz vardı. Anam vardı, babam vardı, bacım vardı, kardeşim vardı. Oysa sen acımadın, hepsini bir bir elimden aldın. Gözyaşından başka, dertten başka bana ne bıraktın ki kurbet? Çoban Ali'nin yazdığı bu türküler gibi. Zaten hayat bize baştan gülmedi kardeş. Gülmedi kardeş.

Hani o eski günler nerede? Sen düşürdün beni bu amansız derde. Aklın, aklın fikrin hep başka yerde. Aramızda biri mi var? Sen iste, yolun öyleyim.

0: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906. Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni.
1: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri olarak 3 Eylül Perşembe gününden 6 Eylül Pazar akşamına kadar Yozgat Tarım Fuarı'nda bölge çiftçilerimizle buluşuyoruz. Ürünlerimizi yakından görüp detaylı bilgi almak ve çayımızı kahvemizi içip tarım makineleri hakkında sohbet etmek için Yozgat merkezde Kent Park Fuar alanındaki yerimize tüm çiftçi dostlarımızı bekleriz. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri İletişim 0539 458 51 72.
0: Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü'nde hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme Baba Yağmur Köyü Sarıkaya. İletişim Enes Günal 0535 714 24 76 0535 714 24 76.
1: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural 0531 850 3302 0531 850 3302. Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94 0532 593 98 94 İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
2: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develer, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
3: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroomumuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Velikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14. Velikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
4: Reklamları dinlediniz.
5: En seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
7: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jacamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
2: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, Benzinli ve Dizel Su Motorları, Bahçe Çapa Makineleri, Motorlu Çim Biçme Makineleri, Motorlu Ot Tırpanları, Eko Motorlu Testere, Süt Sağım Makineleri, Hamur Karma Makineleri, Sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, İlçe Emniyet Karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok, numara 82, Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Atasın Optik yenilenen yüzüyle Yozgat Nova'da AVM'de. Dünya markası güneş gözlükleri 749 TL'den başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik 7 günde iade, 30 günde değişim avantajıyla. Yaz bitmeden son fırsatları kaçırmayın. Tasın gözünde, gözler
1: üstünde. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
2: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
1: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
2: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası Karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın Sesi, Oğuz Efendi.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı Numara 7 Akdağ Madeni. Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü'nde hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim: Enes Günal 0535 714 24 76 0535 714 24 76.
2: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural 0531 850 3302 0531 850 3302. Başkent Rot Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şasi işleri de yapıyoruz. Başkent Rot Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 70 7593 0533 359 7593.
0: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0541 43 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler, ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Akdağ Madeninin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımızda başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeninde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94. 0532 593 98 94 İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
3: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develer, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
4: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması.

0: Osmanlı. Adres: Aysavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 66 38, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim: 0549 502 0066 0539 823 4599.
2: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri: İlçe Emniyet Karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
3: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim: 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat'ta karayolları ekipleri gece görünürlüğü azalan trafik bilgi levhalarını yeniledi. Çalışma sayesinde sürücüler yönlendirme levhalarını kolay fark ederek güvenli ulaşım sağlayacak. İl genelinde trafik güvenliği için bakım sürüyor. Yozgat'ta besici Bilal Tümtürk babasından öğrendiği çalı süpürgeciliğini sürdürüyor. Karamuk çalıları toplayıp ip ve tel ile bağlayarak süpürge yapıyor, pazarda satıyor ve geleneği yaşatıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 81 ilde 500 bin sosyal konut projesinde anahtar teslimlerinin 2027 Mart'ta başlayacağını belirtti. İstanbul'daki 15 bin kiralık sosyal konut başvuruları 14 Eylül'de başlayacak. Antalya ve Adana'daki orman yangınlarını söndürme çalışmaları havadan ve karadan yoğun şekilde sürüyor. Tahliye edilen evler ve elektrik kesintileri yaşanırken mahalle halkı yangına destek veriyor. Hasar tespiti ve soğutma devam ediyor. Avcılar'da iki grup Reşit Paşa Caddesi'nde başlayan tartışma sonrası tekme yumruk kavga etti. 8 kişi restoran sandalyeleriyle saldırarak kavgayı şiddetlendirdi. Çevredekiler kavgayı sonlandırdı. Olay cep telefonu kamerasına yansıdı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 46 kuruştan, gram altınsa 6848 lira 82 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Beşiktaş yönetimi olağanüstü seçim kararı alarak Ekim ayında yapılacak seçime hazırlanıyor. Serdal Adalı yeniden aday olacak. A milli kadın basketbol takımı Porto Rico'ya 75-71 yenilerek 2026 Dünya Kupası grup aşamasında veda etti.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 19 derece olacak. Sorgun'da bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 20 derece. Sarıkaya'da bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 17 derece. Akdağ Madeni'nde bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 17 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
4: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.
5: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: En büyüğünden en küçüğüne ticaretle uğraşan, üretim yapan, hizmet sektöründe hizmet veren kıymetli esnafımız. Bölgenin en çok sevilen, en çok dinlenen, en geniş kapsama alanına sahip radyomuzda reklamlarınızı yayınlayarak sizleri konuya komşuya, ele aleme, dosta düşmana, cümle aleme reklam edelim. Reklama ihtiyacım yok deme. Reklam prestijdir. Reklam güçtür. Reklam hedef kitlenizin bilinçaltına yerleşmektir. Öyleyse ne duruyorsun? Bölgenin güçlü sesi Oğuz Medya'yla tanıtımı yap, herkes bilsin seni. Reklam servisimizi şimdi ara ve %50 indirim kampanyamızdan faydalan. Reklam iletişim numaramız 0354 314 1814. 0354 314 1814.
1: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal. Dinlemede kal.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

gelirsen gerçek aşkım canım derim. Gelirsen korkma başımı çevirmem. Gelirsen son kavgamızdan söz etmem. Gelirsen aşkı sana zehir etmem. Gelirsen yoluna güller sererim. Gelirsen saçını okşarım.

0: 18.07 Türkiye'nin saatleri. Sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese, herkesime mutlu akşamlar olsun. Keyifli, güzel bir akşam olsun. Bugün 8 Eylül 2026 günlerden Salı, 18.08. Saatlerimiz 21'i gösterince yayının en güzel şarkıları, zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. Lütfen 18'de göndermeye başlayın istekleri. 18'den itibaren gelen istekleri değerlendireceğim. Bilginiz olsun.
1: Sonumuzu hayır getirir. Ama kalanları bir şoför halini sınar.

Evet, Akkayalar mobilya katkılarıyla huzurlarınızdayız. Yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz. Mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler. Akkayalar mobilyada sizleri bekliyor. Aynı zamanda Bambi Uyku Merkezimizde dev bir kampanya var arkadaşlar. Fırsatı kaçırmayın. Ceylan'ın şarkısı yine güzel bir istek çalışması mekanlarımıza konuk olacak. Buyurunuz. Ceylan'ım. Ceylan yorumuyla. Kim seçmişti? Rabia mı seçti? Şöyle bir bakalım isteklerimize. Rabia Ünal Akdağ'da bulunan kardeşim Mahmut Yanık için Ceylan'dan. Ceylan'ın parçasını armağan ediyorum. Çalarsanız sevinirim. Hayırlı yayınlar diliyorum demişler. Kayseri'den Burak Sürmeli Bünyan'da bulunan babam ve arkadaşlar için. Tülay Maciran'dan Ahu Figan Dilber parçasını çalarsanız memnun oluruz derler. Ceylan'ın peşine bırakalım hemen ondan. Çok erken ulaşmış mesajlar. Sevdasına yandım. 18'den itibaren gelen mesajları değerlendireceğiz. Bir

0: Bu yolda seni unutmak, senden ayrılmak, ölüm ötesi yok sevdalım. Bu aşkta unutmak yok, terk etmek yok, beklemek var. Hem de ömür boyu söz belalım, söz, söz sevdalım.
1: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

0: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
1: Evlerinize ve mekanlarınıza konfor, estetik ve güven katıyoruz. Talas Fen Cam Balkon, 20 yıllık tecrübeli ekibiyle Sarıkaya'da hizmetinizde. Pergola, tente sistemleri, zip ve plise termal perde, ısı camlı kollu cam balkon, giyotin cam, kış bahçesi, otomatik kepenk, panjur, garaj kapısı, çelik kapı, alüminyum ve PVC doğrama, sineklik, duşakabin, ters tavan ve duvar üstü lazer korkuluk işlerinizde uzman dokunuşlar. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Talas Fen Cam Balkon, Ramazan ve Mustafa Talas. Adres: Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim: 0542 742 57 95 0542 742 57 95.
2: Atasın Optik yenilenen yüzüyle Yozgat Nova'da AVM'de. Dünya markası güneş gözlükleri 749 TL'den başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik 7 günde iade, 30 günde değişim avantajıyla. Yaz bitmeden son fırsatları kaçırmayın.
3: Tısın gözünde, gözler üstünde.
4: Bölgenin en büyük av, balık ve kamp malzemeleri mağazası Güray Av Bayi'nde dev kampanya başladı. Dev kampanya başladı. Yerli ve ithal av tüfekleri, av fişekleri, kuru sıkı ses tabancaları ve havalı tüfekler, kara ve balık avcılığı kıyafetleri, olta kamışları, makineler ve canlı cansız zengin yem çeşitleri. Ayrıca kamp sandalyeleri, masalar, ocaklar, çakı, bıçak ve tüm kamp ekipmanları uygun fiyatla satışta. Yıllardır güvendiğiniz kalite şimdi görülmemiş fiyatlarla. Tüm stoklarımızı maliyetine satıyor ve kapatıyoruz. Bölgenin en uygun fiyatlarını kaçırmayın. Güray Av Bayi, Bahçeli Evler Mahallesi, İhsan Ünsal Sokak, No 2 Taksimce, Sorgun. İletişim 0544 445 37 62.
1: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
4: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Kafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Kafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
5: Boğazlayan'da 50 yılı aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya. Şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asır aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri, Yücel Beyaz Eşya, Boş Boğazlayan şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası. Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan şubesi.
0: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim: Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
8: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
9: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

0: Tonçak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek-ı, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580 Ümit Çakır 0537 679 7496.
1: Akkayalar Mobilya Şoför Nalan'ı sunar.
2: Evet, Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 ton otomobilden birini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı sunuyoruz. Nevzat Şener Bulvarı, İş Bankası karşısı Sarıkaya'da hizmetteyiz. Nide'den selamlar. Aleyküm selam. Ben Seher. Ömür yoldaşım durmuş duyar için. Ömür yoldaşım canım durmuş duyar için. Aşık Gülabi'den dön gel bir tanem adlı türkü istiyorum. Oğlum Mehmet, torunum Ardam, Umay'ım, kızlarım Sümeyye'm, Ayşem, gelinim Zarife için gelsin bu parça demiş. Dinleyicimiz hoş geldiniz. Nide'ye selam ederiz. Ankara'dan Elif aramızda. Dayım Mahmut Yanık için Hava Öğüt'ten Bir Gönlüne Ben Sığmadım parçasını armağan ediyorum. Çalarsanız sevinirim. İyi yayınlar dilerim der o da. Kayseri'den Anlı Çakır. Oğlum Serkan Erdoğan Bozom için. Orhan Çelik'ten Serkan Çağrı Damakgil. Fırat Kertiz, Gökhan Kılıç, Azat Set için Ozan Manas'tan Ya Musalla Ya Mapus parçasını çalarsanız seviniriz demişler. Hava Öğüt'ün peşini mi bırakıyoruz bunu? Evet, Sure Aydoğdu'dan sevgilisi Umut Kaya'ya, Özgür Kaplan'dan Bu Sevda Bitmez. Gizem, sevgilim Serkan Çağlıdağ Bakgil'e, Fikret Delikanlı'dan Ne Zormuş parçasını armağan etmek istiyorum demiş. Gaziantep'ten Ömer Tatlıcıoğlu abilerime, Rıdvan Polat, İsmail Özdamar'a, Murat Yalçın senin yüzünden armağan olsun. Evet Nale Hanım, siz geldiniz, biz de yerimizi aldık. Ablası Duygu'dan Can Parçam, Yunus Emre Bozkurt için İbrahim Dizlek'ten Düşme türküsü armağan olsun. Elbet bir gün aslan kardeşim, teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim demişler. Dün akşam yayınlayamamıştık bunu. Erken yazmışsınız bugün. Dinleyebiliriz, öyle görünüyor. İyi akşamlar ailesinden Can Parçamız Yunus Emre Bozkurt ve arkadaşları için Gökhan Doğan Aydan Kek Eyva istiyoruz. Seni çok seviyoruz Aslan oğlum Topuz Bozkurt. Teşekkür ederiz, iyi yayınlar. Kayseri'den dünyada olan Kemal Ayağan için Hüseyin Kağıt'tan Hayatı Tesbih Yapmışım. Çalar mısın abla? Tüm dostlarına armağan olsun bu parçam demiş. Evet, iyi yayınlar. Kayseri bünyanda olan abim Ümit Maraşlı ve Muhtar için Adanalı Ayhan'dan bir parça rica ediyorum. Oğuz efendim dinleyicilerine gelsin diyor. Endonezya'dan yazıyorum. İsmim Murat Ünlü. Kayseri bünyanda olan kardeşim Alican Ünlü için Fatih Bulut'tan Keteriya. Nasıl? Keletiriya parçasını rica ediyorum. Alalım hemen onu da listeye. Evet, abacım kolay gelsin. Yıldırım Budak, Bozuk Düzen çalar mısın abla lütfen? Tamam, biliyorum Yıldırım Budak'tan öyle bir şey çıkmaz Mücahit. Dün vakit yetmemiştir. Bugün erken gelmişsiniz, dinleyebiliriz bu parçayı. Oğuzhan Şahin ve değerli abisi Halil Güç'e Funda Arar'dan Yak Gel şarkısı gelsin demişler. Yak gel bildiğin ne varsa. Evet, Fikret Delikanlı Ne Zormuş Sana Zahmet. Oğlum Aytekin ikinci için gelsin. İkinci kez istendi galiba bu parça. Fikret Delikanlı. Evet, Nalan ablam gelmişse gün bitmiştir diyor. Hoş geldin deyip açalım sesi. Kim demiş? Salim Bursa'dan bizlerle. Samet Aktağ Madeni'de bulunan Aslan abim, tek abim, Dukka Can'a ve değerli arkadaşlara Hasan Can abime Fikret Delikanlı'dan Üzülme parçasını armağan ediyor. Fikret Delikanlı başka bir şey istediler şimdi. Vermiş, beraber derman vermiş. Mevlam bir çok dert vermiş, beraber derman vermiş.

bilmedi, tabipler de bilmedi. Diley diley ya. Mevlam birçok dert vermiş, beraber derman vermiş. Selamlar Nalan abla, bize de benden sonra çalar mısın diyor. Mustafa Sorgun'dan aramızdan. Şakir ikinci Sorgun'dan, burada Cengiz Kurtoğlu'ndan dualarım onunla parçasını tüm dinleyenlere armağan ediyorum der. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evet, Akkayalar mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. 18.38 Türkiye'nin saatleri. Umarım doğru şarkıyı çalıyorumdur. Songül Hanımcığım hoş geldiniz. Hüseyin Kağıt'tan Taşa Çevirdin dinleyen herkese gelsin can demiş o da. Peki.

0: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106.
0: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166. Başkent Road Balance ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balance ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
0: Yüce zirai aletler imalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzlu'yla. Akkayalar mobilya katkılarıyla huzurlarınızdayız. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam ediyor.
1: Derine de yatmış, uyumuş, aman aman.
0: Evet, merhabalar, iyi yayınlar. Ankara'dan Ramazan. Dayım Mahmut Yanık ve arkadaşları için Mert Güneş ve yeni doğanlı dayıko için Şiki Şiki Baba adlı parçaya armağan ediyorum. Çalarsanız sevinirim, iyi yayınlar. Mehmet Ömer Yanık Durmuş Çiğdem'den Şiki Şiki Baba. Rica ediyoruz, babam Mahmut Yanık'a ve arkadaşı Mert Güneş'e armağan olsun demişler. Kolay gelsin, iyi akşamlar. Ankara Keçiören'den yazıyorum. Yağmur yazar, Yozgat Akdağ Madeni'nde olan Bilal Canlı kardeşim için Uğur Karakuş'tan Nazlı Can şarkısını rica ediyorum. Sabret kardeşim, güzel günler, çok yakın, seviyorum seni canımın içi demiş. Aldım listeye. Evet, Akkayalar mobilya katkılarıyla buradayız. Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 Tok otomobilden birini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar mobilyadan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı var. Nevzat Şener Bulvarı İş Bank karşısı Sarıkaya'dayız. Bambi Uyku Merkezi mağazamız, Beyaz Eşya ve Halı Dünyası mağazamız, mobilya mağazalarımızla hizmetinizdeyiz efendim. Azıcık oynayıp isteklere geçelim.

evet, nerede kalmıştık isteklerde? Biz İbrahim Dizlek çalacağım. Ya Musalla ya Mapus. Bu da biraz böyle canlı kayıt gibi geldi bana ya. Geçen de bir yayınlamıştık. Evet, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ankara'da Yeni Doğan'dan Makbule Tümtürk. Maral'dan Maral. Maralımdır o. Parçasını canım oğlum Halit Tümtürk'e ve arkadaşları Yavuz Sarsılmaz, Bilal Canlı, Eren Ateş, Serkan Uludağlı ve Ağrılı Fero için istiyorum. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar. Size de iyi yayınlar demişler. Teşekkürler. Gezeller geliyor, sevdiğim yok. Evet, Kayseri'den selamlar sevgili Oğuz Efem ailesi, iyi yayınlar. Dünyada siz dinlemekte olan Osman Alp için Tan Taşçı'dan Gidişat adlı parçayı rica ediyoruz. Güzel yayınlarınızın devamı diliyorum demiş. Hoş geldiniz. Evet, görelim kimler nerelerden bizlerle. 0530 034 66 66 istekler.

düşme. Düşersen bağımsızlığını ilan eder dostlarım. Görüş günlerin yasaklanır, gelenin gidenin olmaz. Bayram eder düşmanların, düşme. Düşünce bütün düşüncelerin değişir hayata dair. Dostluk, arkadaşlık, aşk yeniden şekillenir beyninde, düşme. Hayatın ve dostların vefasızlığını görünce yaralanır duyguların en derinden, düşme. Düştün mü? İlk önce güvendiklerin vurur sırtından. Kimse bakmaz yüzüne, işe yaramaz adam olursun. Bir bir uzaklaşır dostların senden. Tutacak dal bulamaz yorulursun, düşme. Düştün mü? İsyan edersin yaşadığın hayata. Gözyaşlarını dökersin her gece yastığa. Yılanın ne kadar masum, kurdun sursuz, çakalın çakal olma.

Düşme. Düşünce sahil olmayan bir deniz olur koca dünya. Sığınacak bir liman bulamaz kaybolursun. İki yüzlü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederinden kahrolursun. Düşme. Düştün mü başucunda bir tek anan olur, gerisi yalan olur. İmdat demeyen gel olur gururum, düşme. Kalıbı beş para etmez adamın söylediği sözden yaralanır onurum, düşme. Düşersen maziye dalar gider gözlerin, yazılmamış hikayeni okursun. Düğümlenir boğazında kelimeler, kederinden kahrolursun, düşme. Haddini de hesabını da bileceksin bugünlerde. Yoksa farkın kalmaz bu yolda gelip gidenlerle. Seni üzenleri hayatından sileceksin gerekirse. Düşme. En iyisi mi bir kurşun sık hayatın orta yerine. Barut izleri kalsın ellerinde. Ama sakın.

0: Oğuz efem reklam.
1: Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya, iletişim Muhammed Çınar 0541 853 6640 0541 853 6640.

0: hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim Enes Günal 0535 714 24 76 0535 714 24 76.
1: Atasın Optik yenilenen yüzüyle Yozgat Nova'da AVM'de. Dünya markası güneş gözlükleri 749 TL'den başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik 7 günde iade, 30 günde değişim avantajıyla. Yaz bitmeden son fırsatları kaçırmayın.
2: Tısın gözünde, gözler üstünde.
3: Coşeroğlu İnşaat ve Tarım, her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa, inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit Coşeroğlu'nda. Üstelik hafriyat ve nakliye işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlı kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşeroğlu'nda. Coşeroğlu İnşaat ve Tarım, Fikret Coşar ve oğulları, Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0544 4-772-15-95 0544-772-15-95.
4: Yıldızı Moto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eko EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızı Moto, Atasanay Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 44 33 0538 311 44 33.
5: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi, H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
6: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 4066. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
9: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034

Kayalar mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam ediyor. Akkayalar Mobilya Bambi Uyku Merkezimizde her 5000 TL'lik alışverişinizde 41 TOK otomobilden birini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı sunuyoruz. Akkayalar Mobilya Bambi Uyku Merkezi Beyaz Eşya ve Halı Dünyası mağazası ve mobilya mağazasıyla Nevzat Şener Bulvarı'nda hizmetinizde. Evlenecekler, evini yenileyecekler, çeyize ihtiyacı olan gençler çıkın çıkın gelin. İlk bölümü nihayetlendiriyoruz Yıldırım Budak yorumuyla. İkinci bölümde Eser Metal katkılarıyla devam edeceğiz.

0: Eser Metal Şoför Nalan'ı sunar.
1: Ve evet, metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir, saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den Samet Cengiz'den isteyin. Sanayi Sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'dayız. 0501-066-7066 Atasanayi Sitesi E-Blok numara 1 Sarıkaya'da Merkez Satış Şubesi'yle hizmet veriyor. Samet Cengiz yetkilimiz 0500-36-986-3944 iletişim hattımız arkadaşlar. İyi akşamlar, kolay gelsin. Mustafa Karaman, Caner Tan abilerim için Metin Işık'tan Kader parçası ricamızdır. Çalarsanız seviniriz demiş dinleyiciler.

0: Çağlar Yapı Mimarlık ve Mühendislik'ten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultra lüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultra lüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası Yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
1: Eser Metal Şoför Nalan'ı sunar.
2: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530

Ne zormuş isimli çalışması Fikret Delikanlı yorumu mekanlarımıza konuk oldu. Devam ediyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Eser Metal katkılarıyla huzurlarınızda hizmete dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik, çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den Samet Cengiz'den isteyin. Bir çift detaylı dinleyelim yahu. Hem de yayınlar birleşsin. Oğuz FM ve Sorgun frekanslarımız, Sarıkaya ve Sorgun frekansımızı bekliyoruz bir yandan. Mesajları okuyacağım ama şimdi kaçırmasın kimse diye mesaja dönmüyorum. Şimdi Eser Metal Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında bir imalathane kurdu. 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, upgant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri de ayağınıza kadar getirdi arkadaşlar.

0: Yıldız FM WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66 0530 034 66 66
1: Eser Metal Şoför Nalan'ı sunar.
2: Evet, Eser Metal katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz tımızıyla. Benim istek nerede kaldı, kaçırdım mı demiş. Çaldım. Çaldım ya. Çalmadın mı? 19.28'de göndermişsin. Çaldım. Taşa çevirdin. Hüseyin Kağıt dinledik. Songül Hanım Çayıralan'dan. Akşamları biraz yoğun oluyor Songül'cüm. İyi akşamlar. Kolay gelsin. Yayınlar dilerim. Ankara Mamak'tan Nur. Sizden ricam Hülya Evrensel'den. Yalansın Yalan parçası. Yozgat Akdağ'da bulunan Halit Tümtürk. Yüzümü güldürenime armağan olsun demiş. Aldım listeyi. Evet, merhabalar. Eşim Yunus Cura için Tahir Uçar'dan Vay Kaderim parçasını çalmanızı rica ediyorum. Ben Nurcan Cura. Nurcan Cura, aldım listeyi. Evet, metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik, çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizde demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den, Samet Cengiz'den isteyin. Sorgun'da Sanayi Sitesi Turgut Özağ Bulvarı'ndayız. 0501-066-7066 iletişim hattımız. Ata Sanayi Sitesi E-Blok numara 1 Sarıkaya'da Merkez Satış Şubemiz. 0536-986-3944 iletişim hattımız. Sarıkaya'da Eski Sanayi Sitesi karşısında da üretim imalathanemiz var. Çatı sacı, trapez sac üretimi 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, apkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri gerçekleştiriyor Eser Metal. Evet, selamlar. Şoför Nalan ve Oğuz Efem ailesi, ben Halil Güç, arkadaşlarım Sezer Saatçi, Oğuzhan Şahin ve bana Hakan Altun'dan Gönül Yarası parçasını armağan ediyorum. Yayınlarsanız sevinirim demiş. Nuray Sorgun'dan bizlerle programa dair dostlarımızdan. Nuray'ım hoş geldin. Sorgun'a selamlar. Nerelere götürdün beni? Buna bir video kaydı yapalım. Güzel olur. Merhabalar abla, ben senden Onur Akın'dan Yağmur Yüreklim parçasını rica ediyorum. Özlem duyduğumuz ölüler, özlemesini istediğimiz diriler var. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim demiş. Böyle akşam çökmeye başlamış. Işıklı radyosunu da karanlığa koymuş. Güneş de batıyor. Çok güzel bir ambiyans burası. Sen bana şu kısa bir video yap. Evet, Nalan Müslüm Baba'dan Seni Yazdım Çalar Mısın demiş. Neslihan bizlerle programa dair dostlarımızdan. Aynur Ben ve Kaan için gelsin bu parça diyor Neslihan. Boş, mutlu, inci, yiğit, bir de video göndermiş, reklamlarda dinliyor. Songül de gülüyor bana. Gülersin tabii. Songül çaldı bir şarkını. Çalmadın mı yoksa? Kayseri Bünyan'da bulunan Aslan Babam Oğuzhan Özel'e Ali Kınık'tan Bildiğin Gibi Değil parçasını rica ediyorum der dinleyicimiz. Alıyorum listeye. Hoş geldiniz. Evet, Eser Metal katkılarıyla Durmuş Çiğdem, Şiki Şiki Baba radyolarımızda.

Kara Kuş yorumu Nazlı Can ve Semih Çalışması mekanlarımıza konuk oldu. Devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzlu'yla. Evet. Akdağ'da abla eşimin, Akdağ abla eşimin memleketi diyor. Ha, abla özlem duyduğumuz ölüler, ölmesini istediğimiz diriler var. Ha, sen özlemesini dedin, tamam. Yanlış okumuşum. Özlem duyduğumuz ölüler, ölmesini istediğimiz diriler var demiş Nuray. Vay vay, yemekler pişiyor maşallah akşam akşam. Ateşi de yakmışlar mis gibi. Beni nereye koydunuz, ben neredeyim, bu karanlık zindan burası. Valla o yemek kokularına bir şeyler gelmesin. Tüfeği hazır edin, tüfeği. Daş atarız daş. Piknik yapıyorlar Nuray Sorgun'dan burada. Valla çam ağaçları falan var, Allah muhafaza bir şey olmuyor. Onu rakın, yağmur yürekli az sonra burada.

0: Hayırlı akşamlar. Şu anda Ankara Niğde Otoyolu'nda Ahmet Çayır mevkiinde trafik kazası var. Otoban kapandı ve trafik durdu. 10 dakikadır beklemedeyiz. Geçerseniz seviniriz, bilgilendirmiş olursunuz vatandaşları demiş dinleyicimiz. Hemen bir video kaydı var. Umarım can kaybı yoktur. Otoban
1: kapalı.
0: Yol şu an tamamen kapanmış durumda. Kuyruk oluşmuş.
1: Herkes burada kaldı.
0: Ankara.
1: Herkes yollardayız.
0: Zide.
1: Şişleri
0: koş. Kaza. Bakalım hemen. İnşallah şey yoktur ya. Can kaybı yoktur. Geçmiş olsun diyelim kazayı yaşayanlara, bekleyenlere. 8 Eylül. Tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Yeni bir kaza meydana gelmiş. Evet, tır devrilmiş ileride abi. Ankara Niğde Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir tır devrilmiş. Sürücü yaralanmış. Doğru mu? Dur bakayım, doğru mu? En yeni devrim. Ankara Niğde Otoyolu. Evet. Yaralı var. Ölümlü kaza yok. İhbarın ardından bölgeye hızlıca sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edilmiş. Kazayla ilgili resmi inceleme başlatılmış. Yol durumu nedir diyelim? Alternatif var mı?

Evet, kazanın hemen ardından olay yerine yapılan ilk müdahale ve aracın güvenli bölgeye çekilmesiyle birlikte otoyoldaki ulaşım tamamen normale dönmüş durumda deniyor şu anda. İsmin suçu 1958'de gönderilmiş.

görürsen gör tanıma benim maral yorumuydu. 20.15 Türkiye'nin saatleri sevgili dostlar. Şöyle bir bakıyorum. Evet, Ankara Niğde otoyolunda kırmızı hat tam olarak Ahmet Çayırı dinlenme tesisleri ve otoyolun Bala bağlantı noktasına yakın kesimde yoğunlaşmakta. Evet, tıkanıklığa rağmen girmeden önce otoyoldan çıkış imkanımız varsa eğer D750 eski Ankara Adana karayolunu alternatif olarak değerlendirebilirsiniz. Bölgeye yaklaşmakta olan bir tanıdığınız varsa uyarabilmeniz için de arkadaşlar böyle bir alternatif verebiliriz. D750 eski Ankara Adana karayolundan devam edebilirsiniz. Ahmet Çayırı Bala mevkiinde meydana gelen yeni kaza ve haritada oluşan kırmızı yoğunluk bölgesini konumuna bakıyorum. Evet, abimizin de gönderdiği gibi tam olarak ne olduğu konusunda bir bilgimiz yok. Bir tır devrimi olayı var ama o bölgede açık olduğu söyleniyor. Evet, tır devrilmiş büyük ihtimalle. Devasa araç yola yan yatarak devrilmiş arkadaşlar. Bilginiz olsun. İleride ne var diye merak edenler varsa konu bu. Tam Taşçı yayın. Tam Taşçı yayında.

ağır vinç bekleniyor. Emniyet şeridini boşaltın arkadaşlar. En geri sıradan vallahi, keşke şu an hemen herkese ulaşabilsek. Emniyet şeridi boş kalsın. Daha da nasıl geçerse artık.

0: Oğuz Efem reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Same Deut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Same Deut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
1: Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni. Güvenli yapılar, sağlam temeller için doğru adres Katre İnşaat. 2005 yılından bu yana Yozgat, Sorgun, Boğazlıyan, Sarıkaya ve çevresinde güvenilir ekibi, deneyimli mühendis kadrosuyla hizmet vermekteyiz. Katre İnşaat olarak altyapı ve üst yapı projeleri, anahtar teslim inşaat, çatı ve cephe sistemleri, iç mekan uygulamaları, mekanik ve elektrik tesisatı, mimarlık, tadilat, renovasyon ve proje danışmanlığı alanlarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Detaylı bilgi ve iletişim için www.katreinşaat.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Güvenle yükselen yapıların adresi Katre İnşaat.
2: Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembayiliğimizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sinek dikişleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok, numara 14 Sarıkaya Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 54 48.
1: Tekinoğlu İnşaat ve Hafriyat. İnşaatta sağlam temel, hafriyatta profesyonel çözüm. Kiralık kepçe ve 22 tonluk paletli makinelerimizle, her türlü büyük ve küçük işlerinizde, işinize uygun araçlarımızla verimli bir şekilde çalışıp, zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlıyoruz. Tekinoğlu Hafriyat'la işleriniz hızlı, güvenli ve çevreye duyarlı olarak ilerler. Baran Caddesi Kaplıca Taksi Durağı karşısı, numara 27 Taksim 2 Sarıkaya'dayız. Tüm çevre ilçelere, köylere hizmet vermekteyiz. Hemen arayın, sahanıza güç gelsin. İletişim Kenan Tekin 0533 684 8101 Mikail Yazanel 0531 420 6932. Cengiz Otomotiv Yedek Parça ve Yağ Değişim Servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır 0541 579 3527 Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha Yazır 0544 740 63 37 Atasanayi Sitesi Sarıkaya Yozgat.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Eser Metal şoför Nalan'ı sunar.
5: Son vapurla ayrıldı limandan.
4: Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odalarında. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

0: Su gibi akıyor zaman sizinle. 20.30 olmuş Türkiye'nin saatleri. Hulusi abi burada ateş yandı, mısır közlüyoruz diyor. Valla onlar da 56'ya kaldırdılar evi. Tatile diye geliyorlar Almanya'dan memlekete. Her tarafı boyamaya kalkmışlar. Her yer çul sivri. Siz artık bu gece nerede uyursunuz bilmem. Otele gidin. Arabanın içinde mi oturuyorsunuz? Allah Allah.
1: Keşke şu an
0: araban
1: herkese ulaşabilsek. Emniyet şeridi boş kalsın.
0: Arabada dinliyorlar. Ooo ateşler yanmış. Mangallar tutuşmuş.
2: Lan mısırlar. Bizim gözleyeceğiz. Sizi hadi bekliyoruz. Bak. Buyurun gelin.
0: Közleyin közleyin.
2: Şu anda bir canlı yayınınız yok. Hem de Kadıgül'ü...
0: Kadıgül mü?
1: Hiç bekleniyor.
0: Dur.
2: Lan misil közleyeceğiz. Sizi de bekliyoruz. Buyurun gelin. Bak şu anda bir canlı yayınınız yok. Hem de Kadıgül'ü köyünden İbrahim Efe eniştem odun kırıyor.
0: Enişte kolay gelsin.
2: Ayşe Efe yakıyor. Gülcan Hanım bakıyor.
0: Bakıyor olur mu? Gülcan Hanım da yakıyor.
2: Mısır kozluyor.
0: Hadi mısırları da.
2: Ablam yani.
0: Saçlarını sıyırın. Kabuklarını açın.
2: İslam ikinci evi bu da. Ben de Hülyo Sakar. Şu anda mısır kozlayacağız.
0: Hadi bakalım.
2: Ev önünde.
0: Allah yandan. Ortam güzel, şahane. Böyle el arabasının içinde de ateş yakıyorlar Hulusi abi. Onun içinde de közlüyorlar mangal yerine. Valla çok da keyifli oluyor. Bir tane de ben yerim artık. İki dedim başta ama iki yiyemem herhalde. Bir tane olsun. Hoş geldiniz. Ateşin de fotoğrafını çekip atmışlar. Ahmet Hakan Sarıkaya'dan aramızda. Hayırlı akşamlar yine ben diyor. Yine Orhan Gencebay. Rota 66'ya da selamlar olsun. Yapalım Orhan Baba yahu. Ne zamandır dinlemiyoruz. Ben toprağın sinesinde insan denilen bir canım desin baba, buyurun.

Ben toprağın sinesinde insan denilen bir canım. Hem düşünür hem severim, budur taştan farklı yanım. Her maddenin zerresini bedenimde taşıyorsam, ben ne bir taş, ne bir ağaç, insanlığımla insanım.

dünyanda olan oğlum Vural Yıldırım için Ali Kınık'tan Bildiğin Gibi Değil parçasını rica ediyorum demiş dinleyicimiz. Selamlar, iyi akşamlar. Ankara Karecik'ten Mustafa Özkan, Akdağ Madeni'nde bulunan dostum Serkan Uludağlı için Mesut Çelebi'den Gizli Yaram parçasını armağan ediyorum der dinleyicimiz. Evet, Suriye Aydoğdu sevgilisi Umut Kaya'ya Özgür Kaplan belalım istiyorum diyor. Özgür Kaplan pek bizde yok ya. Ne güzel olmuş, yanmayayım orada ben. Beni ateşe yakın koymuşsun, yalazı üstüme geliyor. Erir giderim bak. Çok güzel olmuş, eline sağlık. Nuray. Oy dilsizim, oy gülmesin, yağmur yüreklim. Oy çiçek bakışlı yârim, rüzgarım benim. Ya ne güzel, bazı şarkılar hiç bitmesin bence. Evet, metali dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir, saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Sermetal'den Samet Cengiz'den isteyin. Sorgun'da, Sorgun Sanayi Sitesi Turgut Özal Bulvarı'ndayız. 0501-066-7066 Atasanayi Sitesi E Blok numara 1 Sarıkaya'da Merkez Satış Şubemiz arkadaşlar. Samet Cengiz yetkilimiz 0536-986-3944'ten bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Trapez sac üretimi, çatı sac üretimi 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, upkant kesim ve bükümle metali dair tüm işlemleri yapıyoruz. Sarıkaya'da Eski Sanayi Sitesi karşısındayız.

Oğuz FM WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66 0530 034 66 66

saatte artık yavaş yavaş bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Arkadaşlar Eser Metal katkılarıyla hazırlayıp sunduk bu bölümü. Daha yine bir sürü istek kaldı. En azından okunmamış mesajlarımız var mı? Ona bakalım. Merhaba abla, ben Gizem Kaplan. Akdağ'da olan canım sevdiğim Yavuz Sarsılmaz'a bu şarkıyı çalar mısın? Enver Yılmaz, Aziz Kaya, Bela hep üstüme geldi istiyorum demiş. En azından bugünün mesajlarını tamamlamış olduk. Birkaç parça kaldı, yetiştiremedim, üzgünüm. Yayında yapım demeye geçen tüm Oğuz Medya ekip arkadaşlarım adına, dinleyen, dinleten, dahil olan, eşlik eden, katılan, katılamayan, uzak yakın kulak misafir eden tüm dostlarımıza sonsuz teşekkürler. Saymayız bunu, yine bekleriz efendim. Hoşçakalınız. Eser Metal, Şoför Merlin'e sunar.

0: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu Çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906
1: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
0: uzman oto tamir bakım servisi ve yol yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 6638, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
3: Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız başlıyor.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: dünyanın her yerinden dinlemek için www.oğuzefem.com.tr.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında. Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin, aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
0: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön Erkek Kuaförü ile yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön Erkek Kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850 3302. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni.
2: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimesgut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 4066. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii Yanı, Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
0: Tüzgen İnşaat Limited şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
4: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

Süzgen Grup, inşaat müteahhitlik, inşaat malzemeleri, nakliye ve harfiyattan bahar kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyaları yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Oğuz Efem Gece.
1: Bunca yıl herkesten kaçtın, en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı.

0: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saçmetal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
1: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94, 0532 593 98 94. İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
2: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
3: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
4: Reklamları dinlediniz.
5: En güzel şarkılar Oğuz FM geçiyor.

0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat'ta karayolları ekipleri gece görünürlüğü azalan trafik bilgi levhalarını yeniledi. Çalışma sayesinde sürücüler yönlendirme levhalarını kolay fark ederek güvenli ulaşım sağlayacak. İl genelinde trafik güvenliği için bakım sürüyor. Yozgat'ta besici Bilal Tümtürk babasından öğrendiği çalı süpürgeciliğini sürdürüyor. Karamuk çalıları toplayıp ip ve tel ile bağlayarak süpürge yapıyor, pazarda satıyor ve geleneği yaşatıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 81 ilde 500 bin sosyal konut projesinde anahtar teslimlerinin 2027 Mart'ta başlayacağını belirtti. İstanbul'daki 15 bin kiralık sosyal konut başvuruları 14 Eylül'de başlayacak. Antalya ve Adana'daki orman yangınlarını söndürme çalışmaları havadan ve karadan yoğun şekilde sürüyor. Tahliye edilen evler ve elektrik kesintileri yaşanırken mahalle halkı yangına destek veriyor. Hasar tespiti ve soğutma devam ediyor. Avcılar'da iki grup Reşit Paşa Caddesi'nde başlayan tartışma sonrası tekme yumruk kavga etti. 8 kişi restoran sandalyeleriyle saldırarak kavgayı şiddetlendirdi. Çevredekiler kavgayı sonlandırdı. Olay cep telefonu kamerasına yansıdı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 46 kuruştan, gram altınsa 6848 lira 82 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Beşiktaş yönetimi olağanüstü seçim kararı alarak Ekim ayında yapılacak seçime hazırlanıyor. Serdal Adalı yeniden aday olacak. A milli kadın basketbol takımı Porto Rico'ya 75-71 yenilerek 2026 Dünya Kupası grup aşamasında veda etti.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 19 derece olacak. Sorgun'da bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 20 derece. Sarıkaya'da bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 17 derece. Akdağ Madeni'nde bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 17 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: En iyi şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: Beton arme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik.

0: konfor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
1: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
0: Perdecim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
1: Perdecim AVM Akdağ Madeninde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri olarak 3 Eylül Perşembe gününden 6 Eylül Pazar akşamına kadar Yozgat Tarım Fuarı'nda bölge çiftçilerimizle buluşuyoruz. Ürünlerimizi yakından görüp detaylı bilgi almak ve çayımızı kahvemizi içip tarım makineleri hakkında sohbet etmek için Yozgat Merkez'de Kent Park Fuar alanındaki yerimize tüm çiftçi dostlarımızı bekleriz. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri. İletişim 0539 458 51 72.
1: Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü'nde hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim Enes Günal 0535 714 24 76 0535 714 24 76. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
3: Reklamları dinlediniz.
4: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

Sizgen Grup, inşaat müteahhitlik, inşaat malzemeleri, nakliye ve harfiyattan bahar kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya triplex ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımızdan yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece.

Hiç düşünme, endişelenme. Bunca sene sonra bile beni ilk bıraktığın yerdeyim. Geçen senelerin izleri var yüreğimde ve kalbim daha yavaş atıyor artık kuşkusuz. Ellerimde nasır, gözlerimde hüzün. Sen olsaydın beni bırakmazdın susuz uykusuz. Benim için korkma baba, endişe etme. Askerlikte yaptım, evlilikte. Çok görmesem de seni merak etme neredeyim. Yıllar geçti, ömür bitti. Ben beni ilk bıraktığın yerdeyim. Vefasızlar Caddesi, İhanet Sokak. Düşsüzler Apartmanı, asma kat. Adresim belli, şehrimi sorma. Hiç düşünme abla ne haldeyim. Ben senin acılarını gömdüğün yerdeyim. Yağmurun ellerinde, çöllerin göbeğindeyim. Aklına geldiğimde uykusuz kalma abi. Bir telefon açıp sorma ne haldeyim. Emin ol, beni ilk ben yaptığın yerde. Eski aşk, yeni sevda, son yangın. Bir bilsen şu anda ne haldeyim. Seninki hançer değil, kıymıkmış meğer. Çekip gittiğin için çok sağ ol. İnan, şimdi daha iyi bir yerdeyim. Beynimin yarısı, hayatımın tamamı. Ruh ikizim, can yoldaşım. Sen bile bulamadıysan beni, bana yazık. Dosta fısılda, düşmana hiç anlatma. Ben Oğuz Ali'ni arayacağım en son.

0: Tüzgen İnşaat Limited şirketi sponsorluğunda programımız devam ediyor.
1: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Bir kuş koydum göğsünün sol köşesine. Böyle yalanlarla kandır ki onu. Öyle yalanlarla. Uçmasın bu dünyanın sahte gerçekleri. Belki sakinleşir bu yer küre. Biter sevgi kısır insanlar. Bulanmadan masumiyeti gökyüzüne. Çocuk olup gel benimle.
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Süzgen İnşaat Limited Şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. İletişim Müteahhit İsa Süzgen. 0544 524 73 37.
1: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gecede.

gidişin de, gidişin de gelişin gibi suskundu. Sessiz, inceden. Ne zaman güneş batsa, ne zaman gün karanlığa dönse, ben bir başıma seninle olurum. Gökte ay, yıldız, şehidimin kanı bayrakta. Ben sana sevdalı bir başına. Gidişin de gelişin gibi suskundu. Bir beni bıraktın ve gittin. Ben sana yar, ben sana sevdalı. Vatan gibi sevdim seni, toprak gibi, su gibi. Aldığım her nefeste bir sen varsın. Ne kadar uzakta olursan ol, gidişin de gelişin gibi suskundu. Gidişin de gelişin gibi suskundu.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906.
2: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957, Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
4: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece.

0: Mülpar Renault'la ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar, ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. Birinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Velikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. İkinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Velikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satış

0: satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimesgut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii Yanı, Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.
1: Akta Oğuz FM.

Hani o eski günler nerede? Sen düşürdün beni bu amansız derde. Aklın, aklın fikrin hep başka yerde. Aramızda biri mi var? Sen iste, yolun öyleyim.

0: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi. Şu anda Oğuz Efendi'ye kulak veriyorsunuz.

değmeyin yarama. Bırakın kınasın. Bir vefasız uğruna yandım bunca yıl. Çaresiz bıraktı beni öylecesine. Şimdi yanar yüreğim. Şimdi isyan ederim her gecenin sabahına. Onun merhemi kendine, dermanı kendine. Merhemi kendine, dermanı kendine.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akdağ Oğuz Efendi.
2: Dur, ne olur dinle beni. Kendi isteğimle evlenmedim. Sen mapustaydın. Çaresizdim. Ne olur gitme.
3: Sen artık ellerin namussun. Bundan böyle dünya hayat bacımsın. Bu ellerden çekip gideceğim. Ama bunun ilki seni hiçbir zaman affetmeyeceğim.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Akdağ Oğuz Efendi.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz FM'de. Oğuz FM'de.
1: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin.
1: Akdağ Oğuz Efendi.